Erade power man. Wa ye ye ne right e basta. Ye ne kasiye. Akujuro. Aya kabi. Asa I'm crazy. Mama

0: yapunim değil. Artık rasina kapanıyor ya. Yapunim değil. Biz aya oyem kunim değil. Aha. Oyem kunim değil. Oyem kunim değil. Oyem to sanum. Enu me tomar difference.
1: Won ti asim so ti asim.
0: Oyem kunim değil. Numan wa tatu na dum fana no. Oyem kunim değil. Messiah, Messiah, Messiah, you're coming to me.

0: umujyanama etibimu
1: esisiye patiye mayenya dishi
2: kra24.com we speak the capital nene obana.